0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. MHP lideri Bahçeli ise terörsüz Türkiye sürecinde siyasette bölünmeye değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söylerken terörsüz Türkiye gençlere en büyük miras ifadelerini kullandı. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçlarken CHP seçim kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Kabir dün açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Kuriş'in çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı belirlendi. Adana ve eş zamanlı 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması konusunda bir kez daha uyardı. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Dünyada ise ABD Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıklayan Trump, İran anlaşma yapma fırsatını kullanamadı dedi. Trump, İran'a her türlü can simidini sağlayan ülkeleri de tehdit ederek, İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa şampiyonu Amelie Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 2026 Avrupa şampiyonasında mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. A milli erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. MHP lideri Bahçeli ise terörsüz Türkiye sürecinde siyasette bölünmeye değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söylerken terörsüz Türkiye gençlere en büyük miras ifadelerini kullandı. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçlarken CHP seçim kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Kabir dün açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuris sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Kuris'in çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı belirlendi. Adana ve eş zamanlı 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması konusunda bir kez daha uyardı. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Dünyada ise ABD Başkanı Trump İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıklayan Trump, İran anlaşma yapma fırsatını kullanamadı dedi. Trump, İran'a her türlü can simidini sağlayan ülkeleri de tehdit ederek İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üstlük onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üstlük yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
7: always with you, forever, Metro.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmı kapat. Radyo aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

sen dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana. Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require

0: Enerjiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. MHP lideri Bahçeli ise terörsüz Türkiye sürecinde siyasette bölünmeye değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyaç olduğunu söylerken, terörsüz Türkiye gençlere en büyük miras ifadelerini kullandı. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti, AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirlerini suçlarken CHP seçim kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişleyince 10 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun İstanbul'daki mezarının açılmasına karar verilmişti. Kabir dün açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Kuriş'in çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı belirlendi. Adana ve eş zamanlı 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması konusunda bir kez daha uyardı. Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Dünyada ise ABD Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik savaşın düğmesine bastı. İran'a yönelik şimdiye kadarki en ezici ekonomik yaptırımları ilan edeceğini açıklayan Trump, İran anlaşma yapma fırsatını kullanamadı dedi. Trump, İran'a her türlü can simidini sağlayan ülkeleri de tehdit ederek, İran'a destek verilmesine izin veren ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa şampiyonu Amili Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 2026 Avrupa şampiyonasında mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. Amili erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39 bin 950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.
4: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa şampiyonu Amili Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. Amili erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Garaj,
5: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üstüp onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üstüp yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Katılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Enerjiz.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklamlar. Metro FM.
3: Limits

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly.
5: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklamlar. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
7: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş, Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa Şampiyonu Amili Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. Amili erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: Metro FM'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: şarkını metrofm.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
3: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Don't tell your dreams to everybody around.

0: oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: vazifeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri Bu Bilet'te basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece Bu Bilet'te. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe. Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canının istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motamo bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Git müzik.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39 bin 950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

Kemal'da Meto FM, burası ben Cengiz. Herkese merhaba. Güzel bir perşembe günü ve ikinci bölümünde partilemeye başladık şu an itibaren. Fat Papi ile birlikte Quick Tap'la karşıladım sizleri. Önümüzde 3 saat var. Dolu dolu geçireceğiz. Harika şarkılar deneyeceğiz. Kaybolan enerjiyi bulacağız ve onu taptaze yapacağız. Hepinize iyi eğlenceler.

Metro FM'de yeni hissedip müzik devam ediyor. Melodi kulaklarımıza tanıdık geldiği için Tame Impala'nın bu yeni şarkısını daha bir seviyoruz sanki. Loser'ı geride bıraktık. Hip Hop dünyasının genç yaşta kaybolan ve çok da iyi bir hayat yaşamayan yıldızı XXXTentacion'ın o güzel şarkısı geliyor. Hayatı ne kadar kötü geçirdiyse bu şarkıda o kadar güzel yapmış. Sen

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: burada yeni bir şarkıyla tanıştırıyorum sizleri. Catfish'ten That Girl'da bunlardan bir tanesiydi. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı ilerleyen günlerde sıklıkla çalsın mı? Sorunun cevabı için oylamaya katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden şarkı oylamaya açıldı.
1: Limitsiz.

0: tanıtıcı reklam.
1: Sintoni, bir konser deneyiminin çok ötesinde elektronik dans müziğinin en büyük hitlerini canlı orkestra ve dev bir prodüksiyonla yeniden yorumlayan dünyaca ünlü, benzer olmayan bir sahne deneyimi. Milyonların ezbere bildiği elektronik müziğinin en büyük hitleri canlı senfoni orkestrası, DJ performansları, güçlü vokaller, nefes kesici görseller ve etkileyici ışık şovları eşliğinde bambaşka bir boyuta taşınıyor. Avicii'den Swedish House Mafia'ya, Calvin Harris'ten Eric Prydz'e, David Guetta'dan Fisher'a kadar uzanan bir müzik yolculuğunda yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarını size eşlik eden şarkılar bu kez çok daha güçlü, çok daha etkileyici bir deneyimle sahneye taşınıyor. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanacaksınız. Bir yandan elektronik müziğin enerjisi, diğer yandan Few Senfoni Orkestrası'nın yarattığı büyüleyici atmosfer Few Entertainment organizasyonuyla 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Biletler satışta. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Sonay ile Cengiz Radyonuz'da 2000'li yılların başlarına Türkiye'de damga vurmuş DJ'lerden bir tanesi David Vendetta ve onun müthiş şarkısı Break for Love radyonuzdaydı. Saatin şanslı ismi belli oldu. Günün ilk şanslı ismi olmayı başardın. İrem Öztürk şarkında radyondan geldi ve pek çok kit şarkı hayranını keyiflendirdi büyük ihtimalle. Good Genuk radyonuzda.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: attı. Herkese bir kez daha merhaba. Aramıza yeni katılanlara hoş geldiler. Geçtiğimiz saatten bu yana müziğin keyfini bizimle çıkartanlara da kocaman teşekkürler. DJ Koja ve Michiko ile 15'e merhaba dedik. Yavaş yavaş masaları toplama, işleri bitirme ve ofislerden bağır koparma zamanı yaklaşıyor. Denizde, kumda, güneşte yazın son günlerinin keyfini çıkartanlara da kolay gelsin, iyi eğlenceler. Bizler de olursanız olun harika şarkılarla gününüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ben Cengiz, 17'ye kadar Metro FM'deyim.
1: Limitsiz.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Reklamlar.
1: İzlanda elektronik müziğinin öncü gruplarından Guzguz, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guzguz'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

FM'de yepyeni şarkıları herkesten önce keşfettiğiniz yerdesiniz. Günün hit adayı Cardfish'ten That Girl radyonuzdaydı. Gerisi artık size kalıyor. Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresine in, gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın. Metro FM.

Metro FM. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Line'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir Perşembe günü, 20 Ağustos olduğu günün tarihi. İbrahim Yazıcı yeni yaşını kutluyor bugün bizde. Onun doğum günü partisine kalbimin ofla katılıyor ve kendisine güzel bir yaş diliyoruz İbrahim. İyi ki doğdun. Mutlu, güzel, sağlıklı bir yıl ve yaş olsun senin için. Can't get you out of my head senin için radyonda.

0: Yapalım.com.tr'de.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Sırasının hemen ardından saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırdı Seden Karakoç. Eli Duhe senin için radyonda Middle of the Night.

0: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39 bin 950 liraya yükseldi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM, non-stop Metro.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Bu harika şarkıların keyfini çıkartan şanslı Metro FM dinleyicilerinden bir tanesi olduğunuzu düşünüyorum.

0: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz git müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Karnaval Metro FM kullanıcıları mobil uygulama üzerinden bugünlerde çok eğlenceli, çok keyifli dakikalar yaşıyorlar. Çünkü bizimle geçirdiğiniz her dakika size uygulama üzerinden bir puan kazandırıyor. Bu puanları biriktirerek ilerleyen günlerde kazanmak istediğiniz organizasyonların biletleri kazanabiliyorsunuz. Unutmayın, bizimle geçirdiğiniz her bir dakika size bir puan kazandıracak. Hedefinizi artırmak için ekstra yollar da var. Onlardan bir tanesi kısa reklamları izlemek olabilir. Eğer çok kısa sürede çok puanlar kazanmayı hedefliyorsanız. Şimdi uygulama üzerindeki bu yarışmalardan haberi olmayanlar için en baştan anlatmaya başlayalım. Öncelikle karnaval.

0: yapmak istiyorsanız düşünmeye başlayın. Bir taraftan da bizimle keyifli anlar geçirerek puanlar toplamaya devam edin. Hadi hemen şimdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Güçlü ritimler ve etkileyici görsel işitsel performansıyla unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Metro Online'da yolun sonunu taze gelin Dua Lipa ile getirdik. Jeff Baby ona vokal yaptı. Levitating radyonuzdaydı. Umarız balayından yakın zamanda çıkar ve artık yeni şarkılarıyla bizi yeniden yörüngesine alır. Metro Online'da yolun sonunu getirdik. Ben Cengiz 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, eğlenceli olmuştur geri bıraktığımız saatler. Yarın haftanın son iş gününde, en güzel iş gününde 14'te buradayım. Mutlaka görüşelim az sonra Around the World ve Arkın Çelik radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başla.

Perşembe akşamı yola çıktık, dünyayı dolaşıyoruz. Around the World'de rotamız belli. Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Peggy Gou'dan Woman ilk durağımızda. Kimin yaptığını bilmediğimiz yepyeni bir şarkıyla yola devam. İnternet resmen bu kim diye sormaya devam ederken cevap yok ama dans etmemize engel değil. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, M4S'le radyonuzda. Fallen Angel.

20 Ağustos 1920'de. İlk ticari radyo yayını yapıldı. Bugün 20 Ağustos 2026 ve radyo gününde kalbin bir müzik seti sesimi aç diyen şarkıdan daha iyi kutlama olmazdı herhalde. Stereo Hearts Around the World de Metro FM'deydi. 1992 klasiği Informer sıradaki parçanın içinde yeniden duyuluyor ama sample'la yetinmeyen Daddy Yankee Snow'u mikrofonun başına geri çağırdı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Con Calma Metro FM'de.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Interlude sıfırdan başlarım şarkısını çıkardıktan 6 gün sonra kendini Lollapalooza sahnesinde buldu. Yeni başlayan yeterince dikkat çekerse sahnede kendisine de yer açılıyor demek ki. Brand new Around the World de Metro FM'deydi. Lindsay Lohan adı sözlerde geçince soluğu mahkemede aldı ama yargıç şarkıda espri serbest diyerek Pitbull'a hak verdi. Davalık parça aynı zamanda Pitbull'un ilk Amerika 1 numarası oldu. Limitsiz hit müzik, Give Me Everything de radyonuzda.

biliyor musunuz bu klasik Stevie Nicks ona hayır dediği için var. Jojo Moroder şarkıyı önce ona götürmüştü ama nasipten öte yol gitmiyor işte. Blondie'nin sesi Debbie Harry devralıp sözleri birkaç saatte yazdı. Şarkı yılın bir numarası oldu. Call Me, Around the World ve Metro FM'deydi. Rota şimdi Kingston'a uzanıyor. 1982'de tek seferde çıkmış Sister Nancy vokali. Ugel'ın prodüksiyonuyla bugün yeniden uyandı. Bam Bam 44 yıl sonra resmen Şili'den Lübnan'a dünya listelerinin zirvesine yerleşti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda...

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Bu şarkıda toksik ne varsa törenle gömüp üstünde dans ediyor. Üç dil, üç kıta, tek cenaze. Bazı vedalar yas değil, kurtuluş ilanıdır. Rest in peace, R.I.P. Around the World de Metro FM'deydi. Bu şarkıyı yapan isim, İmal Angel'ın kütüphanesindeki rafta içindeki Şifacıyı Uyandır adlı bir Reiki ders kitabı duruyor ve kapaktaki isim an itibariyle radyonuzda. Kötü gün aslında kimine kitap, kimine beste yazdırıyor. Limitsiz Hit Müzik, Bad Times'da Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik adı.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

Eilish pek çok parçası gibi bu şarkıyı da abinin yatak odasında kaydetti. Stüdyo olmasa da ödül geldi. Daha 18'inde yılın kaydı Grammy'sini kazanan en genç isim olmayı başardı. Bad Guy Around the World'deydi. Herkesin hikayesinde kahraman olamazsınız. Bazılarında da kötü adam olmayı kabul etmek zorundasınız. İşte buna kişilik deniyor zaten. Sıradaki vokal 1971 yılından Liverpool grubu Colonel Backchat'ın Savaş Karşıtı şarkısından. Mahmut Orhan'ın 47 yıl sonra 4 ülkede 1 numara yaptığı parça Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa şampiyonu Amili Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. Amili erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39.950 liraya yükseldi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Deniz Otoyolu'nun 3-8. Kilometreleri arasında üst tip onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Around the world.

Tesadüf Zinciri dinliyorsunuz. 1971'in unutulmuş folk şarkısını yazarın yeni bir gece stüdyoda mırıldanırken William Orbit farkında olmadan demoya kaydetti. Madonna yeniden yazdı ve sonrası dinlediğiniz bu parça oldu işte. Yeniden doğuş kaderse demek ki bazen kazara da olsa bir şekilde gerçekleşiyor ve başlıyor. Ray of Light, Around the World'de Metro FM'deydi. Hayalim göklere uçmak diye haykıran sesin sahibi Jabba'nın adı ilk baskıda kapakta bile yoktu. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları unutulmaz vokallerin adını açıklama geleneğimizle radyonuzda.

0: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz
4: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Kevin Parker bu şarkıyı yazarken kulağında kim vardı dersiniz? İsmi kendisi açıkladı. Barış Manço. Kaybedenlerin marşı Loser'a ilhamı resmen bizim efsanelerden biri vermiş. Klipte de Joe Keery başrolde. Tame Impala, Around the World de Metro FM'de. Bronx'lu Cat the Luna, Amerika liselerinde tutunamadı ama parçası Avrupa kulüplerinde ve Zumba salonlarında ikinci hayatını sürmeye devam ediyor. Limitsiz hit müzik Cat the Luna ile radyonuzda Drop It.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Evet.

klipte oynayan bir model, sahnede Max'in sesi diye yutturulmaya çalışılan bir başka playback yüzü ama stüdyoda şarkıyı söyleyen Samira. Eurodance'in Milli Vanillesi diyebilirsiniz. Max, Getaway ile Around the World'de Metro FM'deydi. Adele, sarsıcı bir ayrılığın ertesi sabahı kucağında köpeğiyle 3 saatte yazdığı ve 2 kere de söylediği 2011'in dünyada en çok satan şarkısıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Rolling in the Deep Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Son durağa taze haberle yaklaşıyoruz. Metro FM'in de bir numarası Gut Genug dünya çapında o kadar patladı ki Kitch Creek Eylül turnesini ertelemek zorunda kaldı. Gerekçe ise şarkı bütün vaktimizi yiyor. Başarı da bazen program bozabiliyor işte. Gut Genug Around the World ve Almanya durağımızdı. Ve veda kelimesine geliyoruz. Philadelphia argosundan John. Orada her şeyin adı olabiliyor. Yani telefon da olur tabii ki bu şarkıda. Ben de bu durakta iniyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın aynı saatte yeniden yola çıkıyoruz. Jerry'den The John Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: That's left, right, left, right, left, right, go. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,8 oldu. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. En kısa mesafe ücreti ise 39 bin 950 liraya yükseldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları bugün yapılacak. Beşiktaş, Kaunas Zalgiris'i Trabzonspor'sa Ferencvaros'u konuk edecek. Her iki mücadelede saat 20'de. Son Avrupa şampiyonu Amili Kadın Voleybol takımımızın 21 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye-Letonya mücadelesiyle başlayacak ilk maç 21 Ağustos Cuma günü saat 19'da. Amili erkek basketbol takımımızsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 21 Ağustos Cuma günü Macaristan'la karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile kulüp yönetimi arasında yaşanan loja krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı Acun Ilıcalı'ya ait loja konusunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme lojanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesine hükmetti.

0: Tesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Deniz Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey. Oh,

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Anego amo de agora o amo aqui. Ania cheira tati a corrique.